Mm-hmm.

thing and makes a fire ring. Bound by wild desire.

0: yeah. Everything gonna be all right this morning.
1: Yes, sir.

0: canım gibi bir şey anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Maşkenada. Bu sabah ben aklımda bu şarkıyla uyandım. Sizin de vardır muhakkak aklınıza takılanlar ya da bu sabah çalsın da eksende birlikte dinleyelim dedikleriniz. Yazın bana lütfen. Hadi birlikte dinleyelim bugün.
1: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: A light in the black. Oh, just a fear of the dark.

Başladık isteklere. 96.2 Radyo Eksen'de. Aha, Hunt in High and Low. Ardından Iron Maiden istendi. Fear of the Dark. Ben bu canlı kaydını daha çok seviyorum. Uzun olsa da olsun. Hemen ekledim listeye. Sabah sabah dinleyelim diye. Suet'le devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'i sabah programı bu, dinlediğiniz. Siz karar veriyorsunuz. Her salı olduğu gibi çalacaklarımıza, dinleyeceklerimize. Devam edelim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Adile Sultan Ev Yemekleri.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

Bir dinleyicimiz bu sabah birlikte Seven Seas of Rye dinleyelim istedi. Queen 96.2 Radyo Eksen'deydi. 7.31 saat daha yeni başladık. Ona kadar burada Eksen Stüdyosu'ndayım sizlere eşlik etmek için. Ve siz karar veriyorsunuz her salı olduğu gibi çalacaklarımıza, dinleyeceklerimize. Şöyle oluyor, Instagram kullanıyorsanız oradan bana mesaj atabilirsiniz. Yazın Gülşah Güray, karşınıza çıkar hesabım. Kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioeksen.com mail adresim.

Stefan Sernoy yönettiği videosuyla 1996 senesinde ve sonrasındaki birkaç senede de sürekli müzik televizyon kanallarında karşımıza çıkan ve oldukça da başarılı. Stefan Sernoy böyle videolarıyla ilgili bir bölüm yapabiliriz aslında. Çok başarılıydı 90'lar denildiği zaman, zaten çok önemli bir mevzuydu. Kendisi de çok önemli bir yönetmendi. Geçiyorum bir sonraki isteğe.

0: Falco bu sabahın isteklerindendi. 1985 senesinde piyasaya çıkmıştı. Bu arada duyduğumuz haber spikeri radyo flash haberinde de Alman haber spikeri William Bieber tarafından seslendirildiğini şu anda görüyorum. Bilmiyordum ben de. Bu 19 yaşında bir kızın kaybolduğunu ve polisin olay yerine şüpheli izler bulduğunu anons ettiği bir ara burada duyduğumuz idi. Falco Jenny 96.2 radyo eksendeydi. Bu sabahın isteklerindendi.
1: 96.2
2: Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: Nasılsınız? Herkesin keyfi yerinde umarım. Bugün siz nasıl isterseniz, ne dinlemek isterseniz. Süremiz de belli elbette. Herkesin isteğine yer veremiyorum. Aralarda da bunu söylüyorum. Ama salı günleri siz nasıl isterseniz öyle devam ediyoruz yola. Farklı dönemler olabilir, farklı tarzlar, türler olabilir. Fark etmez bizim için. Guns N' Roses.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Just Want You, Osman Komet toplama albümünde bu şarkının Osmosis'deki en favori şarkısı olduğunu söylemişti. Ozzy Osbourne'dan I Just Want You, bu sabahın isteklerinden de sizin seçtiklerinize devam ediyoruz. Saat 10'a kadar da böyle devam edecek program. Yani siz ne dinlemek istiyorsanız bugün Radyo Eksen'de birlikte dinleyelim dediklerinizi nelerse bana yazıyorsunuz. Ben de listeye alıyorum.

0: isteklerindendi. Red Hot Chili Peppers. Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Nasıl işliyor bu mevzu istek gününde? Oradan mesaj gönderebilirsiniz. Yazın Gülşah Güray, karşınıza çıkar. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Murat Erdoğan Stand Up Kim Kime Dumduma 10 Ekim'de Paribu Art'ta. WhatsApp grupları, LinkedIn terfileri, TikTok uzmanları, yapay zeka ve bitmek bilmeyen kurumsal hayat. Murat Erdoğan gündelik hayatın giderek absürtleşen hallerini Kim Kime Dumduma ile sahneye taşıyor. 17 yıllık kurumsal hayatından girişimciliğe, sosyal medyadan insan ilişkilerine uzanan gözlemleriyle Erdoğan, "Ben bunu yaşadım ama böyle anlatamadım." dedirten anlarla 10 Ekim'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. Gülşah Güray. Gülşah Güray yayında.
3: 96.2.
1: Radyo Eksen.

80 dinleyenlerim. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar buradayım, size eşlik edeceğim. Yanınızdayım. Birlikte yapıyoruz listeyi üstelik.

Give Me Some Lovin, Thunder. Öncesinde Metallica, dinlediği Whiskey in the Jar. Şimdi de AC/DC ile devam ediyoruz. Dendi ki bu sabah bir de AC/DC dinleyelim. Dirty Deeds, Thunder Chief. Şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada. Siz de ulaşabilirsiniz eğer isterseniz. Aklınızda şarkılar varsa birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabilirsiniz. Ona kadar burada stüdyodayım.

0: Dirty, Dirty Deeds, AC/DC, Radyo Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Elbette yayındayım, hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de saat 10'a kadar size eşlik ediyorum. Hafta içi sabah programı bende. Salı günleri de birlikte yapıyoruz liste işte böyle. Audio Slave'le devam edelim. 96.2 Radyo Eksen'in

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

Şimdi bazı şarkılar var radyoda çaldığımız zaman böyle daha bir hepimizi birleştirdiğini düşünüyorum. Cranberry'i seversiniz, sevmezsiniz. Bu şarkı da öyledir. Belki sizin için daha özeldir ya da değildir bilmiyorum ama bazı şarkıların daha böyle tutkal görevi gördüğünü hissediyorum. Burada hissediyorum. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Sanki herkes hep bir ağızdan söylüyormuş gibi hissediyorum. Belki de değildir. Bana öyle geliyordur ama gelen his öyle. Linger onlardan biri mesela. Bir tane daha çalayım mı öyle şarkı, sizi öyle hissettiren bana şarkı. Sanki hepiniz hep birazdan söylüyorsunuz. Radyoda bu şarkı çıktığı zaman sesi belki birazcık daha açıyorsunuz gibi bir his geliyor. Böyle birkaçtan da fazla hatta şarkı var bana öyle hissettiren. Sanki sizi daha çok mutlu ediyormuşum gibi hissettiğim. Ki bu sabahın istekleri bütün bu çaldıklarımız. Böyle de devam edeceğiz saat 10'a kadar. Radyo Eksen'in sabah programında Gülşah Güray ben size eşlik ediyorum. Sizin seçtiğiniz şarkıları sıralıyorum ve Dire Straits'le devam ediyorum.

Bugün isteklere yer veriyoruz. Her salı olduğu gibi. Aramıza yeni katılanlar vardır muhakkak. Radyo X'in sabah programı bu dinlediğiniz. Senelerdir böyle 7-10 arası size eşlik ediyorum. Gülşah Güray ben. Programa bana ulaşmak isterseniz mesela bugün istek şarkı bu çalsın dedikleriniz varsa bana yazmak isterseniz Instagram kullanıyorsanız yazın Gülşah Güray, karşınıza çıkar hesabım. Oradan bana mesaj gönderebilirsiniz veya mail yoluyla da ulaşabilirsiniz.

tüm vokallerde, ki benim için Eddie Vedder falan hepsi bambaşka bir yer. Yani Eddie Vedder bambaşka bir yerde, diğerleri de öyle ama Layne Staley'i her defasında bir numara olarak gösteriyorum. İnanılmaz bir ses. Şimdi şuna gördüm, Seattle'da bir tane şan eğitmeni varmış, biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. David Kyle adında bir şan eğitmeni. Ann Wilson'ın da hocasıymış. Zamanında vokal dersleri almış. Ya mesela eşlik etmeye çalıştığınız zaman Alice in Chains şarkılarını Layne Staley ile bir arada söylemek istediğiniz zaman çok zorlanıyorsunuz. Yani en azından ben çok zorlanıyorum. Diğerlerinde o kadar değil ama mesela Man in the Box. Böyle yükseldiği yerlere aynı hevesle eşlik etmek çok zor. Çok.

0: Personal Jesus Depeche Mode bu sabahın isteklerindendi. Abi bu o kadar eşlik ettim ki sesim çatırdadı bağıra bağıra. Bu arka arka şahane isteklerdi. Ve devam edeceğiz saat 10'a kadar. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Gülşah Güray benim hesabım. Buradan mesaj gönderebilirsiniz. Girin oraya mesaj gönderebilirsiniz. Yoksa e-mail yoluyla gulshah.guray@radioeksen.com. Film ekibine gidiyor musunuz bu arada? Şimdi spotunu gireceğiz. Onu gördüm de. Çok iyi filmler var yine. Bilmiyorum seçtiniz mi? Aldınız mı biletlerinizi? 96.2 Radyo Eksen.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.

İhtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

This Button to Button, The White Stripes radyo eksendeydi. Öncesinde Fontaines dinledik, Fontaines DC, Jacket Down the Line. Bir de Lambrini Girls istendi bu sabah. Böyle devam edeceğim. Emily and the Snipers sevenler için Brighton'dan Lambrini Girls, Love şimdi sırada.

Lambrini Girls Love. 96.2 Radyo Eksen burası. Dead Kennedys'e devam ediyorum şimdi yayına.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

Evet, bugün isteklere yer veriyoruz. Radyo Eksen'de saat 10'a kadar da devam edeceğiz. Sizin seçtiğiniz şarkıları dinliyoruz. Aramızda yeni katılanlar varsa eğer, liste 3 aşağı 5 yukarı belli ama hep söylüyorum, öyle bir istek geliyor ki bir parçadan sonra tamamen gidişatı da değiştirebiliyor. O istekle birlikte çalacağımız şeylerin tarzı, türü, dönemi, her şey değişebiliyor bir anda. Yani dolayısıyla eğer siz de bu sabah birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları bana yazmak isterseniz buyurun lütfen, bekleriz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Blur Strange. 96.2 Radyo Eksen'de programın sonuna geldik. Bugün siz seçtiniz dinleyeceklerimizi. Her salı olduğu gibi mesaj atan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Süremiz belli. Burada sona eriyor. Yarın sabah saat 7'de de tekrar görüşüyoruz. First Aid Kit'le kapatayım ben bugünkü programı. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 2010.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sundu. 96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Ders çalışırken kendini tazele. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuklar.

0: 96.2 Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.

0: 2023'te başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkıları.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen Haribo Art'ta bu hafta
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Murat Erdoğan Stand Up Kim Kime Dumduma 10 Ekim'de Paribu Art'ta. WhatsApp grupları, LinkedIn terfileri, TikTok uzmanları, yapay zeka ve bitmek bilmeyen kurumsal hayat. Murat Erdoğan gündelik hayatın giderek absürtleşen hallerini Kim Kime Dumduma ile sahneye taşıyor. 17 yıllık kurumsal hayatından girişimciliğe, sosyal medyadan insan ilişkilerine uzanan gözlemleriyle Erdoğan, ben bunu yaşadım ama böyle anlatamadım dedirten anlarla 10 Ekim'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını başlıyor. 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Salı günlerden 6 Ekim saat 8'e dek ben Güven yayındayım bugün. Red Hot Chili Peppers yayını açtı. 2006 yılından 20 yıl öncesine ait bir kayıt. Stadium Arcadium albümlerinden Eksen'de dinledik. Desecration Smile. Programa şimdi Franz Ferdinand'la devam ediyoruz. İskoçya'ya geçelim. Eksen 96.2'de Auf Achse.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

The Shins'in Part of Morrow albümlerinin 5 yıllık suskunluğunu bozduğu Heartworms isimli uzun çalardan Radyo Eksen'de Name for You dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Strokes'la devam edecek yayın Radyo Eksen'de Undercover of Darkness.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

1992 yılındaki Rodney King davalarının ilham verdiği bir Smash Mouth kaydı. Yeni Saat'in açılışıydı. Eksen 96.2'de Fushu Mang albümlerinden dinledik. 17.04 8'e dek ben Güven yayındayım. Friendly Fires'la program devam edecek. Hurting.

Exa'da önce Fun Lovin' Criminals yorumuyla We Have All The Time In The World yorumu, ardından Murray Lightburn ve grubu The Dears'ı dinledik. Bugünkü programa Bruce Springsteen ile devam ediyoruz. Biraz geçmişe döndük. Cover Me.

How Cold Love Is, Radyo Eksen 96.2'de Fontaines DC dinledik. 17.22 sırada bir solo kayıt var. Interpol frontmeni Paul Banks'ten dinliyoruz. Young Again.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
6: Adile Sultan ev yemekleri.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
10: İçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

2 numaralı Will Butler albümü 2020 yılında gelmişti. Generations'ın ilk single'ı. Radyo Eksen 96.2'de Surrender dinledik. Ardından Mumford & Sons'la devam edelim. Little Lion Man.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

Life's What You Make It, orijinali The Color of Spring albümlerinde yer alan bir Top Talk şarkısı Placebo yorumuyla Radyo Eksen'deydi. Bu saatin kapanışını Temper Trap yapıyor, Sweet Disposition.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Murat Erdoğan Stand Up Kim Kime Dumduma 10 Ekim'de Haribo Art'ta. WhatsApp grupları, LinkedIn terfileri, TikTok uzmanları, yapay zeka ve bitmek bilmeyen kurumsal hayat. Murat Erdoğan gündelik hayatın giderek absürtleşen hallerini Kim Kime Dumduma ile sahneye taşıyor. 17 yıllık kurumsal hayatından girişimciliğe, sosyal medyadan insan ilişkilerine uzanan gözlemleriyle Erdoğan, ben bunu yaşadım ama böyle anlatamadım dedirten anlarla 10 Ekim'de Haribo Art'ta.
2: Teşekkür ederim.
1: Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

House yeni saatin açılışıydı. Madness'tan dinledik. Ardından Jump in Someone Else's Train. The Cure radyolarınızdaydı. 18.06. Bugünkü program Blossoms'la devam ediyor. Cut Me and I'll Bleed.

Vivid Lake'de elektronik bir Johnny Marr ve Bernard Sumner projesi. Bugünkü yayına Pet Shop Boys'la devam ediyoruz. 2024 yılından sıradaki kayıt Nantless albümünden, şimdi eksende Loneliness.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan...

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

Ask for Water. 96.2'de solo kayıt The National Frontman'i Matt Berninger'den. 8'e dek ben Güven yayındayım. Stereophonics'le bugünkü yayın devam edecek. Bust This Town.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.

Shadowplay, XM96.2'de The Killers'dan Joy Division yorumu. Bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatine Rooney ile başlıyoruz. When Did Your Heart Go Missing?

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Heart of Glass, Blondie'den bir klasik. Sırada Kraftwerk etkileşimli Coldplay değişiminin göstergelerinden olan bir şarkı var. X and Y albümlerinden, şimdi Radyo X'de Talk.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: noktalarında.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

yayının sonundayız artık. Bu akşam Doors sonrasında Black Keys Ohio ile kapanışı yapacak. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo XL.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo İksan 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 459, Mod 459. Bu gece açılış konuklarımız Duct Tape üyeleri.

Radyo X'te Mod programında bu gece açılış konuklarımız bir ikili. Artık Strasbourg'da yerleşik Duct Tape radyolarınızdaydı. Çağla ve Furkan Güleray. Grup yeni bir albüm yayınladı. Plak formatında da bu albüme erişebileceksiniz. Faded Flowers yeni Duct Tape albümünün adı. Buradan kayıtlar önce single olarak da çıkan Fine, arkasından albümden Figures, tabii ki açılışta duyduğunuz, biraz geçmişe gittik, Echo Drama albümünden Veil of Lies.

Radyo X'ende Mod 459'da sevdiğimiz gruplardan biri. Gözyaşı Çetesi radyolarınızdaydı. Grubun Tarla Plak Şirketi etiketiyle yayınlanan son kaydını duydunuz az önce. Bir mod değişikliği yaşadınız tabii ki bu şarkıyla. Hücum Kızlar radyolarınızdaydı. Program kapsamında az sonra Adoya, Break, How How, Cheap Jeans ve Primat konuklarımız olacak.

Radyo X'ten'de mod programında bu kez de Anadolu Punk. Yeni bir kayıt oldukça taze. Dere kenarında duyduğunuz şarkının ismi, sorumlusu Ati Yıldız Tozu. Bir yeni EP habercisi bu şarkı, aynı zamanda yakın gelecekte bir Anadolu Punk EP'si de yayında olacak.

Radyo X'te Mod programında ülkeden yakın geçmişte yayınlanan albümlere örnekler vermeye devam ediyoruz. Son konuğumuz Break. Yeni bir albüm Alev Apartmanı Kare Müzik Evi üzerinden bağımsız yayınlandı bu albüm. Bu albümden iki şarkı çaldık sizlere. Önce ihtiyacım olan Çok İyi Bir Yalan, arkasından Gece Mavi, Yüzüm Güler Üzüntüden. Öte yandan bir hatırlatma, önümüzdeki perşembe bu albümün lansman konseri de düzenleniyor. İKSV Salon'da.

Radyo X'in 96.2'de Mod programında yine yakın geçmişte yayınlanmış bir albümden örnekler. Bu kez konuklarımız İstanbul'dan Hav Hav üyeleri. Albümün adı Luna Park. Buradan duydunuz önce Dönme Dolaplar, arkasından Kalbimin Tam Ortasında.

0: Mod programında 2026 yılı yazının güzel albümlerinden biri. Chip Cheens radyolarınızdaydı. Felaket bu albümün adı. 6 tane F ile yazılıyor Felaket. Albümden çaldığımız kaydın ismi Göktaşı. Önümüzdeki cuma Ankaralı ve İstanbullu birer müzisyenden oluşan Primat yeni bir EP çıkaracak. Çöp ve Dört. Şimdi buradan örnekler.
1: Mutsuz hissediyorum.
2: Biraz da bu çalsam rahatsız olmazsın değil mi?

Radyo X'ende mod programında kaydedeğer genç bir ekip, bir İstanbullu, bir Ankaralı, bir hibrit primat radyolarınızdaydı. Ekim'in ilk cuması bu cuma primat yeni bir EP yayınlıyor. Çöp ve 4 mod programı farkıyla buradan kayıtlar duydunuz. Önce Çöp ve 4, ardından Ulala.

Radyo X'ten'de Mod programında güzel bir müzikal işbirliği, yine taze bir albümden örnekler. Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan radyolarınızdaydı. Önce Ben de Çok İstedim, ardından İhtimal. Akustik Operasyon bu şarkıların yer aldığı EP'nin adı. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'ten'de. Tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde, Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

ain't nothing in this world these days.